uzola phake ingoma ka Pablo ethi ke Sarah Batman esikhathi ke njengamanje mzuzu ishaka lombili lishayile ke ihora lesibili khona la emsazweni akho Khosi FM kuse intatha sisho kanjalo sithi ke usahlezi nosimthando kwaMyeza uhlelini ke isiqalo esihle kuyoze kubumbane ke ihora lesithathu namhlanje kuseni sihlezi kanjalo sesingenile ke kwihora lokugcina nci lalolu hlelo ngiyazi ke ngalesisikhathi so singena kule ngosi la siqhatha khona ingoma siyibeke zambili leyo kade uyizwa ke le ka Sarah Batman ethi uyangiphambanisa uyangisanganisa ingoma yokuqala ke leyo kulezo ingoma ezimbili esiyiphethe ke esiqhathayo kuleli viki siyahamba ke hey uyabona ke angazi ukuthi kuzothi kuyothi kuphi kube kukuphi ke ngempela kuleli viki mangabe kunje uyabona ke ingoma sakuyona esibili ke le esiphuma ke ona ka Pablo uSarah Batman uyangiphambanisa uyangisanganisa yokuqala nansi ke esibili ubheki uthi kamina ka wena